Lirsiz, ara süpermarket raconu dinlirsiz. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% edek endirimdedir. Ref kıymetiyle kassa çeki arasında herhangi fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süretle keçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.

0: Aral Süpermarket Radyo.
1: Bu var ama six içimiz aligned to chase a purple. Is the one in this six a chance?

Aral Süpermarket Radyo. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% dek indirimdedir. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süratle keçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.